0: Yeşim, hadi uyan artık. Dinleyicilerin seni bekliyor. Programın başlıyor. Uyan, aç kopçeleri.
1: Aç kopçeleri bir tane zor olur aç kopçeleri. Kopçeleri. Kapat ya bir kaçar ki kopçeleri aç. Günaydınlar, günaydınlar canlar hepinize günaydın. Nasılsınız bakalım, ne yaparsınız, bayağı iyice misiniz? Yine bir güzel pazartesi gününden, yine güzel bir terne gününden, güzel İskeç'imizden, Batı Trakya'dan, memleketimizden hepinize kucak dolusu selamlar, saygılar, canlar. Ne yapıyorsunuz bakalım, iyice misiniz bayağı? Hey agalar, dayılar, halalar, enişteler, teyzeler. Müsait misiniz? Gelelim mi efendim? Hanenize, evinize, tarlanıza, iş yerinize bizi davet eder misiniz? Günaydınlar, kalimeralar, gracias'lar, bonjurlar, buenos días'lar. Ya buenos días. İspanya. İspanya ikinci kez dünya şampiyonu oldu değil mi? Yanlış hatırlıyorum. Evet, Arjantin 2026 Dünya Kupası finalinde Torres'in golüyle. Fernando Torres mi? Yok, bu Ferran Torres. Bir de Fernando Torres vardı bir zamanlar. 1-0 geçerek Dünya Kupası 2026 Dünya Kupası'nı kazanan takım İspanya oldu. Kazanan ülke İspanya oldu. Tebrik ediyoruz. Muchas gracias. İspanya. Bonjour. Günaydınlar canlar, günaydınlar. Alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. Guarda la vuelta, la guaya Macarena. Yine sıcak bir hafta sonunu geride bıraktık. Önümüzdeki birkaç gün yine sıcak olacak. Akşam bizim hava tahmin raporu Müjdat Hoca ile görüştük. Hoca dedim hayırdır, birkaç günden beri yazmıyorsun. Bayağı bir zamandan beri yazmıyorsun. Ne oldu? Havalarda bir değişiklik yok abi dedi. Ondan yazamadım dedi. Ama önümüzdeki günlerde yağmur geliyor dedi. Dedim Müjdat yapma böyle baya. Yapma dedim bak kardeşim böyle baya. Yağmur yaz gününde. Olacak azıcık serinleyelim dedi. İhtiyacımız var mı? Tabii ki de var. Yağmur. Çok güzel. Hava durumu neler? Nasıl? Bu hafta neler var hava durumunda? Sporda gelişmeler. Bir Muhammed Salah muhabbeti vardı hafta sonu cumartesi pazar. Bazı arkadaşlar yazdılar böyle. İsim vermeyeyim şimdi Sezer İngiltere'den. Hadi bakalım dedi. Hayırlı uğurlu olsun. Sizde para yok. Para yok ama gittiniz adama 10 milyon maaş verdiniz dedi. Ha ver cevabını. Muhammed Salah. Spor haberleri. Orman yangınları başladı yine memleketimizde. Klasik olarak Allah muhafaza. 20 Temmuz tarihinde neler olmuş? Dedikodular falan filanlar. Dünyanın merkezine hoş geldiniz canlar. Sefalar getirdiniz, şeref verdiniz. Trakya Rumeli'nden bütün herkese günaydınlar. Kabristan'da olan canlara da günaydınlar efendim.

Şöyle ilk günaydın mesajlarını bir alalım bakalım. Kimler bizi unutmamış ya da kimler bizi unutmuş. İlk günaydın mesajım bugün Yasemin Halil Hanım Efendi'den geldi. Günaydın. Daha doğrusu Guten Morgen yazmış. Guten Morgen Yasemin Hanım. Alles klar, kolay gelsin. Aylin'im sana da kolaylıklar diliyorum ve hemen diğer günaydın mesajlarına bir bakalım. Banderas. Günaydın dayıma, hayırlı günler. Almanya'dayım, yolculuk yapıyorum. Bir dur artık be ya, bir dur. Dur artık, dur. Her mesajda öğlenleyin başka ülkedesin, yarın sabah başka ülkedesin, akşamleyin başka ülkedesin. Gittiğin her yerde de mangal yapıyorsun bakıyorum. Yani mangal keyfimizi, Trakya'mızın mangal keyfini her tarafa taşıyor. Celalettin Agacım, hoş geldin agam benim. Kralım benim, Celalettin Aga. Benim bir arkadaş var Celalettin Aga, dünyanın yarısını geziyor. Şu anda yarısını emekliye çıkınca gezecek. Malika bonjour. Good morning Malika. How is it going? Everything is okay, everything under the control. Eh? I was the Mr. Bandera. He is okay? Hollanda'ya varacağım. 2 saat sonra sana fotoğraf gönderirim. Gönderme. Var bende fotoğraf Hollanda'da. Yalama. Şımarık. Agacım hoş geldin. Günaydınlar, günaydınlar. Hadi gözümüz yolda kaldı. Hayırlı yayınlar, kolay gelsin. Celalettin agam benim. Paşam benim. Aga. Kadimer Agacım.

O kız buraya gelecek Ali. Bitti. Ali Bey, günaydınlar, buradayım ha. Ne yapıyorsun bakayım ben? Nasılsın bakalım? Sesin çok tatlı çıkıyor. Ali Bey, günaydınlar. Hayırdır oğlum? Hafta sonu iyi geçmiş bakıyorum. Yağlar falan, filtre, bujiler falan değiştirildi mi traktörler? Ali Bey, denk durum ha. Kolay gelsin Ali'cim. Ne yaptım da ben aynını buldum? Ne ettim senin gibisinin oldum? Kimin nazar... Gelsin'im günaydın. Ha bakalım, günaydınlar. Günaydın. Gürkan abin nerede gezmiş gene dün? Yaldır yaldır geziyor be. Eşkele geziyor be. Bırak be.

Her gelene yakamı kaptırmam. Kuru söze bu canı harcatmam diyor. La la la la la. Günaydın Haşim, iyi yayınlar. Bir şarkı istiyorum. Orhan Gencebay. Batsın bu dünya demiş Mehmet Rasim Bey. Batırırız dünyayı biraz sonra. Orhan Gencebay'ı çalmıyorum programlarımda. Kusura bak. Orhan Gencebay'ın şarkılarını çalıyorum. Mehmet Rasim Bey başka bir şarkı isterseniz memnuniyetle. Oyalım, hoş geldiniz. Yaprak rüzgarla insan sabırla sınanır. Doğru. Yaprak rüzgarla insan sabırla sınanır. Kısacası bazıları yaşıyla büyür, bazıları yaşadıklarıyla. Günaydınlar. Oyalımcığım günaydın. Hoş geldin kardeşim. Alles schön, alles gut. Ölme gibi olmasın, biz de 65 ülke gezdik. İşte bu. Hayır be, bizim bu Karabela'nın gezdiği Batı Avrupa'yı gezdi. Daha doğuya geçemedi. Çeklere falan, Yugoslavya tarafına gelemedi daha. Almanya, Hollanda gezdi. Laf atıyor bana Celaltin Aga. Yalama be, fingirdeşim duruyor işte. Kahrettirme. Ya gördün mü? Bandera, Karabela. Agam 65 ülke rüyasında gezdi. 80 tane ay... Şikayet etme, bütün ülkeleri gezdim. Sen ne istiyorsun şimdi Amsterdam'dan varacağım? Amsterdam'dan ben ne isterim? Mikrofondan söyleyemem. Dur mikrofonu kapayayım, bekle.

Eti coşku hikaye. Günaydın bakalım dayıma. Günaydın bakalım dayılara, ustalara. Dışarıda çalışan inşaatlarda, dışarıda çalışan ustalara kolay gelsin. Çıraklara, kalfalara kolay gelsin bakalım. Torres gibisin coşkun hikaye. Vallahi Torres gibisin kardeş. Süpermen gibisin. Kiren dedim artık bu ne? Yine ekip Endex. Günaydınlar canlar. DM markasının meşhur Alman ürünleri DM Village Market Seller'ı Gökçeler'de. Süpermarkette kazançlı alışverişin ve uygun fiyatların yeni adresi Village Market Seller'ı.

Μωρόμα αγάπη μου, λατρεία μου. Özbayım günaydın kardeşim, Özbayım Knap Fadozopoli. Bugün, σήμερα ανοίγουν αιτήσεις ΕΣΠΑ. Yani bugün ΕΣΠΑ başvuruları açılıyor. Knap Fadozopoli. Αμαξάντες Ροδόπης, Αραμποτζικοί yolu üzerinde Bekirli'de. Biliyorsunuz sponsorumuz yeni katıldı ailemize, tanıtıyorum onu. Perşembe günü öğleden sonra 5-9 saatler arasında, akşam üzeri öğleden sonra başvurular veya başka konular için size yardımcı olmak amacıyla Knap Fadozopoli'de olacak arkadaşlar. Herhangi bir sorunuz varsa gidip yüz yüze kendileriyle görüşebilirsiniz. Knap Fadozopoli, Arabacıköy Bekirli yolu üzerinde. 5-12 yaş çocuklar için de, muhasebecilerde bu 5-12 yaş çocuklar için Knap Fadozopoli. Ve ayrıca muhasebecilerden de yararlanabilirsiniz. Başvurulu etisiler için, başvurular için. Telefon numaralarını ben vereceğim tabii ki. Programda da vereceğim devamlı olarak. Ama siz Facebook ve Instagram'da da Knap Fadozopoli olarak yazdıktan sonra gerekli bütün iletişim bilgilerini orada bulabilirsiniz. 694-57-5777 693-28-96-372 Knap Fadozopoli. Bugün etisizler açılıyor. Simer Anigun etisiz ESPA. Bugün ESPA başvurularını yapabilirsiniz ve Perşembe günü öğleden sonra da sizlere yardımcı olmak için canla başla çalışıyor Knap Fadozopoli. Çok enerjik, çok kaliteli insanlar. Mutlaka tanışın kendileriyle. Gerekli iletişim bilgilerini internet sayfalarında, sosyal medyada bulabilirsiniz. Hasan Çarıkçı, günaydın, kolay gelsin kralım, günaydınlar Hasan'ım. Neredesin sen bakalım be? Seni dinliyoruz. Bugün de bakalım güzel program olsun. Zaten güzel başladın. Hayırlı programlar. Yedi bela üstü. Oğlum var ya, sen canlı bir felaketsin. Var ya bak. Öyle Hüseyin Bey. Kuru kuru seni dinliyoruz demekle çocuk işi bunlar. Biz İvan'ımızda biraz hareket görmek isteriz. Ejderha avcısı. Ya çok dinleyesin seni, çok. Dinleyesin de İvan'da hareket yok. Karabela. Hareketlendir bizi Karabela. Dondurmacı,

İşe geldi, tatil bitti derken tatile ne ara gittin Hasan Çarıkçı? Neredeydin bakalım? Tatilde neredeydin oğlum? Erken çıkmışsın bu sene tatile Hasan'ım. Das kalos buyne, das kalos. O das kalos buyne. Bu arada Spartakus Kung Fu Okulu ne zaman kapanıyor? Yaz için kapıyor musunuz Hasan? Life is life, of course. Life is life. Hayat güzel. Tebessüm edin. Bazı şeylere tahammül edin. İskarpinlerinizi çıkarın. Potinlerinizi, pomuçları çıkarın. Çıplak ayakla toprağa basın böyle. O negatif enerji alsın kendine gitsin. Aynalı baba günaydınlar. Dayımın evladı demiş. Eyvallah baba. Evet, 1 Ağustos'ta Spartakus Kung Fu Okulu 2 haftalığına mı kapatıyor Hasan Çarıkçı? Ay ha, yeniden tatile gideceğim diyor. Ha bir tane yetmedi, bir kere daha tatile gideceksin Hasan. Maşallah kardeşim, maşallah. İyi, çok güzel. Çok güzel. Birincisinde şeye kadar gittik. Efendime söyleyeyim. Mikonos'a kadar gittik. İkincisinde Taşyüz'e gitmeyi düşünüyoruz. Öyle mi Hasan'ım? Yasin sen nereye gideceksin lan? Baktın mı akşam maça? Baktınız mı akşam maça? Kıymetli dinleyicilerim. İspanya-Arjantin maçına güzel bir ilk yer oldu. 60. dakikaya kadar sağ gözümü sonra açık tuttum. Sol gözüm uyuyordu zaten. Dedim Aşim çocuğum bunlar oynayıp para kazanacaklar. Yatsana sen yatağına. Vallahi 60. dakikada bırakmışım maçı. Dünya Kupası beni affetsin. Celalettin Agam benim. Agaların agası. Hürmetler agacım benim. Kıdap Fadazopoli, kıymetli dinleyicilerim, evet. Kıdap Fadazopoli 5-12 yaş arasındaki çocuklarınıza vizyonu, el becerileri, sosyal aktiviteleri, profesyonel öğretmenleriyle, okul derslerine desteğiyle yepyeni bir enerji kapısıyla Bekir yolu üzerinde Kep'in yanında. Yaratıcı Etkinlik Merkezi Kıdap Fadazopoli, gerçekten yaratıcı etkinlik merkezi. Halal olsun çocuklara. Çocuklarınızın içindeki cevheri, yaratıcılığı Kıdap Fadazopoli ile meydana çıkarın. Deneyimli muallimleriyle robotiki, jimnastik, dans, el işleri, oyun hamuruyla işler ve beceriler, deneyler, geniş ve güvenli bahçesiyle beden eğitimi, Lego oyunları. Sağlıklı kafa sağlıklı bedende olur. Çocuklarınızın sanatsal beceri ve yönlerini de geliştirmek için resim çalışmaları, tiyatro oyunları, sinema gösterimi, eğitici çizgi film gösterileri, çocuğunuzun yaratıcılığını ve aklını geliştirecek kurum, Yaratıcı Etkinlik Merkezi Kıdap Fadazopoli. Telefon numaralarını az önce verdim. Facebook ve Instagram'da da aynı şekilde Kıdap Fadazopoli olarak yazın. Söylediğim gibi yazın. Bütün bilgilere erişeceksiniz. Perşembe günü 5-9 arası, 5-10 arası size hizmet için Arabacıköy Bekir yolu üzerinde Maksadis Rodopis orada olacak arkadaşlar. Muallimleriyle birlikte her konuda size yardımcı olacaklar. Çocuklarınız söz konusuysa gerisi teferruattır. Tebrik ediyorum Özbay. Yeti tapediamas aksizun. Yeni sezon açılışı Eylül'de olacak Spartakus Kung Fu Okulu'nun. Thank you very much, my friends.

Nedim günaydınlar. Yeliz Mehmet Hanım efendi günaydın. Ali. Ayhan Agacım nerede benim baya? Ayhan Agacım'a da günaydınlar bakalım. Arigato, arigato.

0: ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνω κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Και η ενεργειακή εξοικονόμηση του σπιτιού σου περνάει από εδώ. ηλεκτρονέτ Κινιαζόπουλος. Βρες την ατλία θερμότητας και τον ηλιακό θερμοσύμφωνα που ταιριάζει στις ανάγκες σου και απόλαυσε οικονομικά. Θέρμανση, ψύξη και ζεστό νερό μέσω του προγράμματος «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης». ηλεκτρονέτ Κινιαζόπουλος. Γρανικού 29, Δράμα, Αυδείρων 37 και Αγίων Αποστόλων, Ξάνθη. ηλεκτρονέτ Κινιαζόπουλος. Και για την ενεργειακή εξοικονόμηση του σπιτιού σου.
1: Kral FM, Kral FM News. Zirvenin tek sahibi.
2: Ay la la la la. Çok. Dayı nasıl geçirdi bakalım bu hafta sonu? İyi. Ne iyi. Pazar günü de çalıştırdılar bizi be ya. Pazar günü çalışmak olur mu ya? Nerede hangi kitapta yazıyor pazar günü çalışmak? Yasin arıyor, Nedim'i aradım. Ne yapıyorsun dayı dediler, çalışıyoruz dedi ya. Pazar günü iş olur mu? Sunday Sunday, what is this? Dedim this is bırak, hiç sorma. Hiç sorma. Sesten bakalım neredesiniz diye. Kayıp varmış Coşkun. Kimler kayıp? Haçan neredesiniz bakayım siz de? Nerede çalışıyorsunuz? İradedi var ki. Kaybolmuşlar insanlar. Allah Allah. Dilek Hanım hoş geldiniz. Günaydınlar, iyi yayınlar. Yusuf abim yazmış bunu. Dilek Hanım hemen arada mesaj geldi oradan. Dilek Hanım'a günaydın dedim. Günaydınlar, iyi yayınlar. Ayrıca Stasyon Kontrolörü'nü ve patrona, Viyana'da taksicilik yapan Karamanlı gurbetçi Muharrem Bozan, 11 yıllık evliliğini anlaşma olarak sona ermesini memleketi Karaman'dan lokma dağıtarak kutladı. 11 yıl sonra. Vay be fukaram, kim neler çekti bayağı. Ah bayağı. Celalettin Aga duydun mu? Haber şöyle. Mehmet Ali Birant abim göndermiş. Anında gönderiyor bana haberler. Abi bu arada savaş nasıl gidiyor? İran, Amerika falan. Dünya Kupası arasında karıştı galiba birazcık o. Bilinçli mi yapıyor? Acaba bazı şeylerde ben de pek anlayamadım ama ya. Allah'ım yani. Viyana'da taksicilik yaparsan tabii boşanırsın. Bir kere sebeplerden bir tanesi o olması gerekiyor. Viyana'da taksicilik yapan Karamanlı gurbetçi Muharrem Bozan, 11 yıllık evliliğinin anlaşmalı olarak, bak anlaşıyorlar. Ya hanımefendi, biz bu işi daha fazla götüremeyeceğiz. Başka şeyler de var hayatımda. Ne var mesela hayatında? Horozlar var. Sona erdiriyorlar, boşanıyorlar ve memleketi Karaman'da lokma dağıtarak kutluyor. Ah fukaram, kim neler çekti o be? Günaydınlar herkese, güzel bir hafta olması dileğiyle. Dilek Hanım teşekkür ederim. Güne nasıl başlarsanız öyle devam eder. Sabahın seherinden, rüzgarın nefesinden, güneşin parıltısından sizlere günaydınlar canlar. Evinizden, iş yerinizden bereket eksik olmasın. Gönlünüzden ve ruhunuzdan geçen her güzel düşünce gerçeğe dönüşsün. Yeni bir gün, yeni bir hafta, yeni umutlar, yeni başlangıçlar getirsin. Ömrünüz bereketlensin canlar.

sizle birlikte değil miydi? Ayhan Bey. Çok böyle çok özel değilse, çok özel olmayacaksa acaba hafta sonunu nerede, nasıl, nasıl değerlendirdiniz? Bonjour Ayhan Bey. Coşkun yazmıyor adam bak. Ya arkadaş, sen mesaj at diye adamlar uzaya uydu göndermiş. Yere istasyon kurmuşlar. Sen mesaj atmaya üşeniyorsun Aykan'ım ya. Adam uydu gönderiyor, uydu. Niye? Mesaj atsın insanlar birbirine değine. Bir de son zamanlarda moda var ya, şimdi mesajlar bakılır böyle, biriktirilir karşılık vermez. WhatsApp'ta 20 mesaj, Messenger'da 5-6 mesaj, Facebook'ta bilmem ne kadar, o kadar mesaj. Aa, görmemişim. Aa, şimdi görmüşüm. Lan nasıl şimdi gördün? 24 saatin 26 saati cep telefonu elimizde, belimizde, cebimizde değil mi? Allah'ım yarabbim. Neyse. Ha, mesajınızı görmemiştik. Acı gözünü.

Arzu Hanımcığım günaydınlar. İlker Sıracığım günaydın. Herkese günaydın. Sıra İspanya'ya helal olsun. Valla İspanya'ya helal olsun. Adamlar acayip top oynuyor, şaka falan değil gerçekten sıra. Kutluyorum onları, hak etti adamlar gerçekten. Çok akıllı top oynuyorlar be. Bir zamanlar Kırköy'de öyle oynuyordu İlker Sıracığım. Güzel top oynuyorlardı valla. Siyonistler Messi'nin kazanmasını istese de olmadı. Oo, spora politika mı karışmış sıra? Aa, şaşırdım. Ne zaman karışmış spora politika? Aa, ne geldi başımıza pampak? Bakın burayı.

0: Gözünüz işinizde, kulağınız radyonuz Kral FM'de olsun.
1: Καλημέρα φίλα μου, καλημέρα να έχεις, καλή Δευτέρα, καλό πρόγραμμα. Εύχομαι να είσαι καλά μετά από ένα Σαββατοκύριακο με πολλή δουλειά. Άσε ρε φίλε, άσε ρε, έγινε. Έτσι ρε, Ρέζα Μπαγκάτσι. Ya şu kadın milleti de pazar günleri şu erkekleri çalıştırmayı ne kadar çok seviyorlar ya vallahi ya. Πολλή δουλειά στη Γερμανία. Πολλή δουλειά τα φιλιά μου και την αγάπη μου σε όλους σας. Stuttgart Recep Ustam. Teşekkürler. Çok sağ olasın. Recep Ustacığım. Nedim'im hoş geldin. Arzu Hanım kayıp bu sene. Sezer Bey kayıp. Ömer İngiltere. Sabah sabah. Dur bakayım ben bir yoklayayım arkadaşlara. Canlar neredesiniz bakalım be ya? Recep Bacan'ın daha sonra yazıyor. O şimdi karar veremiyor. Yunanistan'dan ev alsın, Bulgaristan'dan ev alsın diye. Günaydın canlar. Aşım abim ve radyo başındaki tüm sevgili dinleyicilerimize hayırlı sabahlar. Nedim, kurt, yorgun. Hayır, ne olamaz kurt, yorgun Nedim'im. Koca kurt, yoruldu. Tüysüz kurt. Aşım abim ve radyo başındaki tüm sevgili dinleyicilerimize hayırlı sabahlar, günaydın canlar diye başlamış güzel mesaj başından belli olur. İspanya'nın dünya şampiyonu olmasıyla keyfimiz, neşemiz tavan yaptı abi. O ne büyük gurur, o ne muazzam bir mutluluktur öyle. Yaşamadık vallahi, hiç dünya şampiyonu olmadık. Biz kendimizin şampiyonuyuz. Nedim'im. Buradan avazımız çıktığı kadar haykırıyoruz. Vamos España. Vamos España. O ne demek lan? Bu arada duydum ki cuma günü canlı yayına bağlanıp benim hakkımda mahkemeyi kurmuşsunuz. Gıyabımda kararlar çıkmış. Doğrudur. Aklandın paklandın. He, cezalı yazmıyor bile bak Sezer. Cezasını kestim onu. Düğününde 5 tane 5'i birlik takacaktım. 2'ye indirdim 5'i birlikleri. Mahkeme berat. Canlar eksik olmayın ama o sırada çok önemli kritik bir araba tamiratıyla uğraşıyordum. Arabaya BMW Nedim'in BMW'sine AI hafızası taktı. Kendi taktı kızan bayan. Anlıyor bu işlerde bayan. Kafayı kaputun altına gömdüğüm için hiçbir şekilde dinleme fırsatım olmadı. Yayını kaçırdım. Bıraksana şimdi bunları bayan. Sen mesaj at dinleyesene. Adamlar uzaya uydu gönderdi. Yere istasyon kurdu. Herkes dinlesin dedi. Kral efendim bütün dünyada dinlesinler dedi. Taksaydın korkuluklarını Nedim. Niye takmadın? Aşım abi ve tüm Kral FM ailesine harika bir gün dilerim efendim demiş. Nedim kardeşim teşekkürler, sağ olasın. Aslı'cığım hoş geldin. Aslı kardeşim günaydın Aşım abi, iyi haftalar dilerim. Nasılsın, kolay gelsin. Kırköy'den selamlar Kırköy'ne Aslı'ya. Ova'daki bütün dinleyicilerimize selamlar. Aslı kurt yorgun be ya. Dün toplamda 13,5 saat çalışmışım Aslı. Bırak bellerim ağrıyor, yanlarım ağrıyor Aslı, bırak. Toparlayamıyorum kendimi. Bir yemek yapmadığımız kaldı dün. Okay, life is life because... Village Market Seller'a süpermarkete kazançlı alışverişin ve çok uygun fiyatların yeni adresi. Cüzdanınızın dostu, A'dan Z'ye evinizin tüm ihtiyaçları, tarladan sofranıza günlük tazecik mevsimlik meyveler, sebzeler ve Kırköy karpuzu. Tabii ki Village Market Seller'da. Selora Gökçeler'de. Kaliteyi ucuza alın efendim. 15 euro ve üzeri alışverişlerinizde evinize kadar, sizin istediğiniz mekana kadar alışverişlerinizi gönderiyorlar. Village Market Selora. Instagram'da aynı bu şekilde yazın. Village Market Selora rentekar hizmeti de sunuyor. Yani araba kiralama hizmeti de var. DM marka meşhur Alman ürünlerini de getirdi. Village Market Selora. Ha ne yapsınlar? 694-516-40-15 telefon numarası Village Market'in. Bu güzel terne gününden bütün esnafımıza da, bizi dinleyen bütün esnafa da hayırlı işler, bol kazançlar dileyelim. Bereketli, güzel bir hafta olsun hepçemiz için. Seni de Lapsekili Tayfur öpsün. Anladın sen onu, Deli Kadir. Gönder sabahtan beri, gönder. Aslı kardeşim ne yaptın aşama? Bir pazar günü tatil günü iş olmaz. Ya, olmaz. Ben sonra yengene söyle. Bırak vallahi. Çok yoruldum be ya. Beşiktaş salak alıncaya kadar bu kadar yorulmadı. Vallahi bak. Olmaz. Maç bitince gördünüz mü Arjantinliler nasıl saldırdılar İspanya oyuncularına? Öyle mi oldu abi gerçekten? Yok bakmadım ben ya. 60. dakikaya kadar dayanabildim. O yorgunlukla ne yapacağım be ya? İspanyalı futbolcular mı saldırdı Mehmet Ali abi? Aynalı Baba yazmış, futbolcuları gördüm, o da yazmış. Aa, o kadar enteresan şeyler mi oldu ya? Hani şeyler, Arjantinler kaybettiler diye. Futbolcular mı yoksa seyirci arasında mı? Şimdi yorum yapacağım da. Bilmeden de yorum yapmayayım. Dur yazsın bir kere önce Yusuf abi. Ha, bizim kız geldi. Buradayım, burada dinliyorum. İyi yayınlar olsun. Hepinize güzel, kolay, bereketli ve enerji dolu bir hafta diliyorum. Amin inşallah Cem cümlemize arzu. Umarım güzel bir hafta sonu geçirmişsinizdir. Haşim'im gittiğin yere bayıldım. Çok güzel görünüyordu. Harika. Yok ona geçen hafta gitmiştim. Çok güzel, gerçekten mükemmel yerler. Yurtta ne fotoğraflar var, ne kadrolar var da. Oh oh oh. Arzu İskeç'e Yunanistan tarafından geçecekseniz Türkiye'ye İgomeniça'da indiğinizde çok yakın. İgomeniça ve gittiğim yerler arası 20-25, en fazla bilemedin 30 kilometre. Ha, futbolcular çirkeflik yapmış. Şerefsiz Arjantin.

sorma aslı, hiç sorma. Zeytinler notlarını haftaya bıraktı. İnsaf yok, insaf. Hafta 7 biz 8 çalışıyoruz. Ah, bir de sıcaktı dün. Taşlar keman, keman gözlerim.

Volkan Kolay'da rahmetle bir analım bakalım. Bellerimizin ağrıması bir oyun havasına bakar. Denedim kız, valla onu denedim. 6, 7, 8, 9 oyun havalarını koydum. Birazcık kıvırdım böyle bel ağrısı. Aa, olmadı. Olmadı bayağı. Bıra soğuk karpuz yedim. Bıra ayran bilmem. Aa, bana mısın demedi. Bıra ezdirdim bastırdım. Aa, aslı olacak gibi değil. Ortalazda çamur var, orası iyi geliyor dediler. Orada çamurda böyle mandalar gibi ağnasam mı acaba? Allah'ım tövbe ya. E ne yapayım bunu? Delayla. Ah be yengecim, ne yorarsın sen bu kurdu pazar pazar. Yengen ne kurttan anlıyor ne pazardan anlıyor dedim. Hiç takatı kalmamış. Bak sesin bile zor çıkıyor bugün. İyi tespit etmişsin dedim kardeşim. Oyunun bitişi olan bitini görmeyen için hemen Instagram üzerine attım ben. Sana abim açıp izlersin. Akşamki maçtan sonra tamam dedim. Bakacağım bakalım. Demek çirkeflik yaptı. Yere batmasın Arjantinlere gidiyor.

Allah dedim, baktım kardeşim bu resmen bunlar boks maçı yapmışlar ya. Bakar mısın bir kere? Hop. Ekranlara verilmeyen görüntüleri dedim gönderdi de akşam Dünya Kupası maçından sonra Arjantinler resmen saldırmış İspanyol oyunculara. Tekmeler, yumruklar, kafalar falan. İşte. Kaybetmeye tahammülleri yok galiba ondan. Tekrar bakıyorum vallahi Nedim. Ayıp şeyler. Ya işte o büyük insan boşuna mı dedi? Ben sporcunun zeki, çevik, aynı zamanda ahlaklısını severim dedi. Sarı paşam. Ya. Bu kadar insan işte bunlar. Helal olsun, tebrik ediyorum İspanyaları. Bundan sonra İspanya arkadaş. Şerefsizler, sıkacağım bacaklarına şimdi.

Aa, bir de gol iptali mi var? Ulan bizde 60. dakika kadar bir aksiyon yoktu. 60'ta yatalım dedik. Ondan sonra olanlar olmuş. Demek ki baş sonuna kadar takip etmek gerekiyormuş. Tertemiz İspanya'nın golünü de iptal ettirmişler. Ak yersen böyle. Demiri ateş ile bükerler, gönlü sabır ile süslerler. Dünyada kendini dev sananları Arjantin gibi. Ve böyle bir avuç toprak ile örterler. Hadi ya. Vamos İspanya. Vamos. Fingirdeşme. Ben mi? Gayet ben. Oturayım mı burada? Oturdum ya da ya.

Politikanın girmediği yer yok artık. Spor, futbol bile gitmiş bitmiş artık. Ne Dünya Kupası, ne normal ligler falan. Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim demiş. Paşam. Ha. Politikaya hayır.

Bu arada ilk yarı bittikten sonra Dünya Kupası finalinin devre arasında gösterme sahneye çıkanlar oldu. Ronaldinho, Ronaldo ve Nazario ve Madonna, BTS, Justin Bieber, Shakira ve Kolpa. Kolpa mı? Ha, Coldplay'miş. Ben de Kolpa diyorum. Allah'ım ya. Saydoğlu Günay, günaydın, günaydınlar. Basmışlar akşam paraları. Morning Hashimu File. Hoppa. Good morning Mr. Sezer. Kulakların çınladı mı Sezer? Günaydın Sezer'im, hoş geldin. Kurt, yorgun. Beşiktaş, Mısırlı süper ama süper yıldız Muhammed Salah transferinde büyük ölçüde anlaşma sağladı. Siyah beyazların bonservisi elinde bulunuyor. Elinde mi tutuyormuş bu bunu? Şeyini, bonservisini? Salah'la yıllık garanti ücret ve bonuslardan oluşan yüksek maliyetli bir paketle ikna ettiği öğrenildi. İddia böyle. Ama 100 yılın transferinde Salah'ın eşi büyük rol oynamış. Demiş ki bak burayı. Diyor, az önce 11 senelik boşanan insanlar var ya. Salah demiş, Beşiktaş'a gitmezsen boşuyorum seni. Yiyorsa gelme Beşiktaş. Yengem benim. Salah'ın hanımının ismi neydi ya, bir şarkı gönderelim.

0: wel.
1: Bonjour, bonjour, bonjour, buongiorno. Buongiorno. Danke wel. Kalimera Kral FM yollarda yine Kral FM. Selamlar, sevgiler. Hayırlı yolculuklar diliyorum. İyi tatiller olsun. İtalya'dan selamlar. La italiano, sacramento, momento, cimento, uno, sambrello, ombrello, capello. Serkan Agam. Telefona bak arada be. Mesaj aldık. Arada o telefonu bir açma abi. O değil, mesaj attı yani. İtalya'da dinleyen dinleyicilerimize hayırlı yolculuklar diliyorum.

0: Hüseyin bir daha göndersene şarkıyı. Vallahi o kadar mesaj geldi ki bak yukarıda kaldı, kaybettim. Canım benim, Karamela Hüseyin'in banderası. Gönder bir daha şarkıyı. Ciguli'yi mi istiyorsun, Binnaz mı? Hangisini istiyorsun? Lay lay lay.
1: Sibel Can.
0: Okey. Bir araba bir insana bu kadar mı yakışır Serhan Agam benim? Gözün yollarda, kulağın Kral Efendi olsun, agaların agası. Bir tanesin. Hayırlı yolculuklar diliyorum. Harikasınız. Life is life. One of the best rock songs of and pop songs of all time. Nerede? Radyo Kral'da tabii ki. Atraksiyonu bol, karizmatik, egzantrik, ütopik, otomatik, süpersonik, egzotik. Good morning. Biraz da radyofonik. Günaydınlar. Tatillerini geçirmek için memleketlerine gelenlere hayırlı yolculuklar diliyoruz. Yavaş yavaşça gelin. Hiç acele etmeyin. Edirne'den Kars'a, Jüpiter'den Mars'a, nerede insan varsa canlara selam olsun, günaydınlar. Hayırlı yolculuklar, iyi tatiller.

Mesela aynen şöyle. Zaferiz Melaz'dan. Tamam. Zaferiz Melaz'dan bir şarkı. Reklamlardan sonra Zaferiz Melaz çalacağım. Demek gel seni kapçı kazdı. Life is life. Züccaciye denince aklımıza tabii ki Perihom geliyor. Ev eşyaları, dekorasyon ürünleri, cam, porselen, seramik, plastik türü her ürün Perihom'da. Mutfak, banyo, salon ve diğer yaşam alanlarınızın dekorasyonunda önemli rol oynayan her çeşit ürün de Perihom'da. Bu arada Aynur yengem, abime sor bakalım hangi şarkı istiyormuş? Yolculuk esnasında şarkı dinlemek, özellikle sevilen şarkıları dinlemek daha bir hoş oluyor. Yolu biraz daha çekilir kılıyor. Ona tahmin edebiliyorsunuz, yani yola tahmin ediyorsunuz. Hangi şarkıyı dinleteyim ben dayıma, agacıma? Biraz üçte Perihom Seden ve Perihan %20 fitit 2 proşfara diledi. Öğrenciler için %20'ye varan indirimler var. Biraz üç İskeçe'de, Xante'de Perihom. Olayatos Piyeti 40 wattlık pervaneler 20 euro. 90 wattlık pervaneler 37.90. Tostiyara Lefke 15 euro. Apostra Metallica 11 euro. Gastro oval kapaklı tepsi 38 santim ebatlarında 13 euro. Halkidiki. Günaydınlar Kalimer Halkidiki. Everybody let's go. Avindray Şaban Bandak'ta yepyeni mekanıyla, gerçi onlar uzun yıllardan beri kaliteli hizmeti ve uygun fiyatlarıyla İskeçe Portolaz yolu 4. kilometrede elin benzin istasyonu ile yanınızda ve şimdi ise Demokritos 39 Epal karşısı Sisi Oteli'nin altında Kikliko'da Avindray ile de hizmetinizde. En kaliteli yakıt, en iyi hizmet, güler yüzlü personel, mini market ürünleri ve çok yakında Mikel marka kahvesiyle Demokritos 39, Epal karşısı Kikliko'nun yanında Avin Drive, Bandak Şaban. Ayrıca Gaziantep'in meşhur mangal kömürünü de getirdiler. Tezyak adı üstünde. Acıktık, ne yapacağız? Mangal. Yakalım, yak. Neyle? Tezyak var Gaziantep'in. Avin Drive, Şaban Bandak getirdi. Bak tez hemen, çabucak yanıya. Yanıya hemen at üstüne. Cızıl bızıl, oh, petalo mu, pirzola mı? Anacım, anacım, anacım, anacım. Hadi bakalım Serhan abi, gel de.

Aşın dünyayı Master Travel ile gezin dolaşın efendim. Yeni yerler, yeni hikayeler, heyecanlar, güvenli, ekonomik ve konforlu Master Travel'de. Ya Ali Bey, kolay gelsin Ali Bey. Nihat Özbek, İzmir, Çeşme, günaydınlar diliyorum. Lay lay lay lay lay lay lay. Uçak biletleri, otel rezervasyonları, adalara uçaklı tatil paketleri. Tempo Turizm'in İskeçe'deki tek yetkili acentesi. Her gün İstanbul'a, her gün İstanbul'a 20 euroluk efendim biletlerle İstanbul'a yolculuklar var. Bu imkanları kaçırmayın. Tempo Turizm ile. Lüks ve konforlu araçlarımızda Selanik, Sofya, İstanbul havalimanlarına transfer hizmetleri de var. Yunan adalarına paketler var. Ekonomik paketler, balayı paketleri. Bütün havayolu şirketlerine kazançlı çıkacağınız uçak biletleri temini Master Travel'de. Lay lay lay, araba kiralama hizmeti. Ayrıca Almanca, Belçikaca, Hollandaca ve İngilizce resmi evrak çevirileri de Master Travel'de. Facebook ve Instagram'da Master Travel olarak takip edin. İnternet sayfası www.mastertravel.gr. Tempo Turizm ile her gün İstanbul yolcusu kalmasın. Beklenen şarkı Ferdi Tayfur.

Ahmet Ferdi Baba ne güzel söylemiş. Burada ağaçları falan kesmişler, çalıları falan kesmişler, beton dikmişler diyor. O yüzden diyor bizim için değil buralar, gelin biz köyümüze dönelim. Böyle bir imkanınız olsa, yani şartlar el verse, Arzu Hanım'a da söylüyorum, Sezer'e de, Nedim'e de, Ömer'e de, bizi dinleyen gurbetteki dinleyicilerimize de söylüyorum. Hani böyle kafamızda deli deli sorular olur ya bazen. Hani şartlar el verse de keşke memlekete dönsek, keşke geri dönsek diyor musunuz arada? Beyaz Atlı, Altın Kalpli, Savaş abim, Karaköy, günaydınlar. Efendim bizim kapımız herkese açıktır. Ne gelene gelme, ne gelmiş olana gitme demeyiz. Dilediğiniz kadar bu radyoda, dinleyenler kulübüne, Radyo Kral'da kalabilirsiniz. Güzeli görmek, duymak için güzel bakmak, güzel duymak gerek. Selam olsun hepinize. Alplere, bacılara selam olsun. Doğunun beyine, batının hatununa, kuzeyin rüzgarına, güneyin yıldızına selam olsun canlar. Haftanız güzel geçsin yine. Lay lay lay lay lay. Fenerbahçe'nin Gornik Zabrze'yi elemesi halinde karşılaşacağı Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi bugün saat 1'de 13'te çekilecek. Kura ile belli olacak. Union SC, Sparta Prag, NEC Nijmegen, Sturm Graz takımlarından bir tanesi mi olacak abi? Eyvallah Ali'cim. Şevket hoş geldin. Bulgaristan Kırcaali. Uzun bir aradan sonra tekrar burada. Marabayın bakalım herkeslere demiş. Marababa Şevket'im. Yaptın mı hareketini? Kahveni yaptın. O güzel sokağa karşını aldın. Eski sokağa, böyle eski binalar falan, böyle kahveni yudumluyor musun orada? Senin o manzara çok hoşuma gidiyor Şevket. Yani o manzaraya bir bakıyorsun. Bir Sovyetler Birliği görüyorsun. Bir Bulgaristan görüyorsun. Biraz kapitalizm var. Biraz komünizm var. Ama harika bir tablo var orada ya, gerçekten. Şevket, Bulgaristan günaydınlar. Teşekkür ederim. Ha bak, Aykan Aga, Müjdat Eminoğlu hemen hava raporunu gönderdi. Haftalık hava raporuna bir okuyalım bakalım. Bu hafta bizi neler bekliyor? Müjdat Eminoğlu hocam, teşekkür ederim. Kolay gelsin. Hafta çok sıcak başlıyor. Lokal yağış geçişleri ve serinleme ile devam ediyor. Ve güçlü bir serin ve yağışlı sistem ile bitiyor. Anacım. Yapma bura Müjdat. Hafta başında 35 derecenin üstüne çıkacak olan sıcaklıklar, yani bugün, yarın, çarşamba günü görülecek doğal geçişlerle, lokal geçişlerle 30 dereceye doğru çekilecek. Hafta sonu ise gök gürültüsü eşliğinde yer yer kuvvetli yağışlar görülebilir. Sıcaklıklar bu hafta sonu 25 derece civarına kadar düşebilirmiş hafta sonu. Ne dedim ben Müjdat, sen böyle? Bazen hayatınızda her şey yeniden başlar. Yeniden bir iş, yeniden bir aşk. Hayırdır Müjdat? Yeniden bir uyanış, yeniden bir çaba ve yeniden bir deneyiş. Bütün bu yeni çabaların ve başlangıçlarınızın güzel olması dileğiyle keyifli bir hafta dilerim demiş Müjdat Eminoğlu. Teşekkürler Müjdat'ım. Bizleri aydınlatırdın, bilgilendirdiğin için.

verdiğimiz değer kadar değer göremiyorsak artık gördüğümüz kadar değer veririz. Çünkü yoran deyim kıymet bilmeyendir, yitirilen demiş Yasemin Halil Hanım efendim. Teşekkür ederim efendim güzel paylaşımlarınız için. Sağ olun, var olun. Ben bilmem abi. Salah, Muhammed Salah'ın yenge hangi takımda? Tabii ki Beşiktaş'ta, nasıl hangi takımda soruyorsun sen de şimdi be? Ferdi. Yenge yani ikna etmiş Salah'ı gelsin Beşiktaş'a diye. Tabii bak demiş, oraya gitmezsen hiç ayrılırız demiş. Arzu Hanım evet demiş. Evet diyoruz, daha doğrusu diyorduk. Yani imkanlar dahilinde öyle bir şey olsaydı geri döner miydik diyorsun Arzu. Balıkesir, Burhaniye taraflarına, Bandırma taraflarına falan döner miydik diyoruz. Ayşe ve Nevin Hanımlar ne yapıyorlar? İyiler mi Arzu Hanımcığım? Eşref'im, günaydınlar, kolay gelsin Eşref. Dürümcümüz Eşref. Eftikoş bu Milli Semi Pali Life Eftikoş diledi. Olur be Recep Akacığım, konuşuruz. Seni mi kıracağız? Günaydınlar koçum demiş. Eyvallah Milayimoğlu. Kurt parlamış bakıyorum. Traktörün yağları, filtreleri, bujilerini falan değiştirdin mi? Traktörde buji mi var lan? Türkan Hanım günaydınlar size de. Hemencik hemencik hemencik Kalamata'ya kadar gidiyorum. Gülşah Remzi Hanım efendi Kalamata'da. Gülşah Remzi, Oya Remzi. Oya Hanım'ın da, Oya kardeşimin adı da Remzi. Soy ismi sizin de. Akrabalık olmasın kız. Kız. Günaydın bütün karşı mahalleye, Yasemin'e, Semra'ya çok selamlar. Gülşah Hanım, Yasemin Hanım geldi, Semra Hanım geldi. Sizi bekliyorlar. Gülşah Hanımcığım ne zaman geliyorsunuz?

bir zamanlar kuaför mesleğimi sırf Türkiye'ye temelli geri döneceğim diye yapmıştım. Bu ilginç. Orada bir dükkan açar, ekmeğimizi bir şekil kazanırız diye. Ama vazgeçtim. Yani yanlış düşünüyor olabilirim ama ben şu an Türkiye'ye dönersem arzu arzuluktan çıkar. Ben böyle saf, iyi niyetli kalmak istiyorum demiş Arzu Hanım. Burada mecbur yamyama dönmek zorunda kalabilirim. Sizi çok iyi anlıyorum Arzu Hanımcığım ama bir o kadar da anlamıyorum. Sırf ayak uydurmak için, evet doğru. Hani şöyle Türkiye 50 yıl geri gitse yemin ederim 200 yıl geri gitmiş gibi bir şey olur. Emekliye çıkınca artık Arzu Hanımcığım, emekliye çıkınca gidersiniz Balıkesir'e, şöyle bir yerleşirsiniz. Bandırma, Susurluk, Manisa, Akhisar, Soma, Kırkağaç, İzmir, Kuşadası, Ardahan, Vereli, Can Yücel'in topraklarına. Of. Arzu Hanım demiş boşver sen de her şeyi anlama demiş. Doğru söylersin. Bugüne kadar anladıkları oldu. Şimdi kıymetli dinleyicilerim, bir kıymetli dostum var, o da Almanya sınırında, orada Hollanda'ya geçeceğim, oraya öte gezmeye gidiyorum diyor. Biliyorsunuz kim artık, Karabela. Sabahtan beri yedi beni, yedi beni. Zafiriz Melaz öpsün seni. Al sana Zafiriz Melaz. Yere batmayasın, başını yemesin gidiyor.

Radyo Kral'da yaz şarkıları devam ediyor. Güzel bir yazınız olsun efendim. Keyifli böyle dinlenin. İşte o güzel şarkılardan bir tanesi daha. Yazın en güzel şarkıları sizlerle. Ört telefonu, ört arama, ört.

Günaydın Pargalı Haşim Paşa, Aydın Lefteriz, Aydın günaydınlar. Evet, gerçekten de öyle. Pargalıyım. Ah, duymayanlar böyle sağır ve dilsiz cellatlar. En sevdiği arkadaşını katlediyor Kanuni Sultan Süleyman. Parga paylaşımlarında oradaydı. Pargalı orada kendisi. Küçük yaşlarda alıyor, yetiştiriliyor tabii. Devlet geleneğine göre çok etkili bir isim oluyor. Orada gerçekten mezarı tam olarak bilinmiyor Pargalı'nın. Ya şu tarihimizde de acayip acayip vakalar var gerçekten de. Arzu abla, ben de tam tersi Almanya'da yamyama dönüşüyorum. Bir agresifim bilemezsin demiş Oya kardeşim. Arzu, duydun mu? Bir agresifim. Tevo, Almanları yolasın var diyor Arzu. Oya diyor. Bilemezsin demiş Oya kardeşim. Arzu, duydun mu?

0: hatırladığı için mecburen her şeyin sevdiklerini geride bırakıp buralara göç etmek zorunda kaldı. Mesut'um günaydınlar kaptanım bu arada. Hemen bakacağım mesajına. Bedenen buradayız ama aklımız, fikrimiz, ruhumuz hep memlekette. İmkan el verse, şartlar el verse bir dakika bile durulacak yer değil buralar. Almanya için demiş. Davuşlan, German, German. Hani Nedim bir video var ya, gelin Germana gelin hep makarna yiyin falan diyordu o videoda bir ablamız Germana. Okey, devam ediyorum Nedim'in mesajına. Hasret yükü ağır abim, gurbette uzaktan göründüğü gibi davulun sesi gibi hoş gelmiyor insana. Bizden tüm gurbetteki dostlara selam olsun demiş kibar kardeşim Nedim. İşte bu be ya, işte bu. Hastayım Şevket, senin şu manzarada içtiğin kahve var ya, hepsinden var bak, daha arkadaki bir parça dağlardan da görünüyor. İnşallah beraber de tadını çıkarız bu manzaranın. Şevket'im teşekkürler, Bulgaristan sağ olasın, afiyet olsun. Raif Ahmet Sibel, hayırdır kardeşim Raif? Uçakta bile adam beni dinliyor. Ben uçak kalkarken abi seni dinliyorum diyor.
1: Vay be, vallahi billahi.
0: Sağ ol. Çok memnun oldum vallahi. Dur bakayım. Bir video çekmiş. Raif, ne ara geldin, ne ara kaçıyor musun, anlamadım ki. Vay, Bandera güzel fotoğrafmış ha vallahi. La la la la la la la. Oya da Almanya'da doğdu değil mi, büyüdü? Evet, Oya kardeşimiz de Almanya'da doğdu, büyüdü. Tamamen kesinlikle hak veriyorum. Burası da bazen insanı çileden çıkarıyor. Aslında bazen değil, çoğunlukla o hasreti, inanın ben de çok çekiyorum demiş Arzu. Ama benim şu an Türkiye'nin ahlaki durumu hiç hoşuma gitmiyor.

0: Arzu, fabrika ayarlarına dönmeleri gerekiyor, öyle mi? Bugün ay günüymüş ve bugün dünya satranç günüymüş efendim. 20 Temmuz. Capcanlı bir programla yine sizlerle birlikte TRT Günder Radyo Kural'da Dinleyenler Kulübü'nde ben sunucunuz Haşim Çolak. Ne kadar sunabiliyorsak artık. Çok iyi bir şekilde ifade ediyorsun hem de. Çok iyi bir şekilde anlıyorum seni, hiç merak etme. Gurunakin'in sesini duymadık hiç. Dayı dilsiz olmasın o. Ha dur. Cemil getirdi bana bunu. Çikolatalar arasında böyle acayip hediyeler de geliyor Güven. Dur bakalım, şimdi Almanya'dan gelecek dinleyicilerimize. Nedim'le dün konuşuyorum, benim de sana hediyelerim var dedi. Dedim bak, düdük müdük olmasın, yeterince düdük var zaten etrafta. Bakacağız bakalım ne getirecek. Tamam mı Güven'im, duydun mu? Çok çeşit var be, çok çeşit bayağı çok. Bu var. Bu var. Dondurmacı var. Tabii ki Haşim'in horozu var. Horoz. Mesut kaptanım, günaydınlar abim, kolay gelsin. Allah'ın adaleti şaşmaz. España. Vamos España, muchas gracias. Mesut. Ne kadar terbiyeli insanlar değil mi? Onların başbakanları da öyle. Tabii. Müslüman Arap ülkelerinin, Müslüman Arap ülkelerin yapamadıklarını yaptılar dayı. Ha vallahi ben de onu dedim. Şimdi Gülşah Hanım'ın da soy ismi Remzi ya, o ya kardeşim. O Gülşah Remzi Hanım ile ben de babama sordum, dedim akraba olabilir miyiz? Şımarma kız.
1: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik,

0: Beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor. Makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
1: Bana Yunanca'da tavuk ve mükemmeli aynı sözcükte söyleyebilir misin?
2: Kotapliktiko.
1: Bravo, buldun. Peki kotapliktiko ne demek biliyor musun?
2: Tavuğun en lezzetli hali olabilir mi?
1: Evet, lezzete eklenen yeni bir sözcük daha. Kotapliktiko. Çünkü kotapliktiko'daki tavuk başka hiçbir yerde bulamayacağın şekilde hazırlanıyor. Saf ve lezzetli baharatlar kullanılarak özenle pişiriliyor.
2: Anladım. Kotapliktiko. Yani fırında pişmiş tavuğun en lezzetli hali.
1: Kotapliktiko, tavuğu farklı ve lezzetli şekilde pişirip sizlere güvenle sunan isim. Adres İrion 87 Kısanti. Adresinize servis için telefon 25 41 0 77 0 66.
0: Macera seni çağırıyor. Spor giyimden dağcılığa, avcılıktan outdoor ekipmanlara kadar aradığın her şey Everest'te. Columbia, North Face, New Balance, Salomon ve Fjällräven gibi dünyanın en güçlü markalarının resmi satıcısı Everest, erkek, kadın ve çocuklar için zengin seçenekler sunuyor. Üstelik tüm ürünler daima süper indirimli fiyatlarla ve %100 orijinal. Yurt dışından gelen müşteriler için tax free işlemleri de Everest'te. Hemen gel, farkı yaşa. Adres Brokumi 36 Kısanti. Telefon 25 41 06 46 44 ve www.everestshop.gr. Everest, zirveye giden yol burada başlar.
3: Σάββατο 25 Ιουλίου, ο Ναός της Διασκέδασης επιστρέφει. Ανοίγει τις πύλες του με ένα δυνατό live party με τον Stan. Είστε έτοιμοι? Σάββατο 25 Ιουλίου, opening με Stan στο My Club, ο Ναός της Διασκέδασης. Κρατήσεις 25410 735 36.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
6: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Kral FM, Kral FM 100, zirvenin tek sahibi.
7: Hemen mesajlarınıza da bakacağım efendim. Saidoğlu günayımız. Ya kromata sidirga hidravlika agrotika yaules zdulies. Pragmata Saidoğlu günayda. Plakaki fayans kolası, sigma fayans kesme makinaları. Durostik markasının ürünleri, matkap çeşitleri, odun ve metal her boyda merdivenler ve çok çeşit boyalar. Saidoğlu günaydan. 15 kilogramlık ekolojik boyalarda sadece 34.90, yani 35 euro. Saidoğlu Günay Panagi Çaldar 124'te çatısında teyyarı olan dükkan. İşte o dükkan. Çok kibar beyefendi biri var içinde. Sahibi de aynı zamanda Saidoğlu Günay kardeşim. Sabah 6'dan öğlen 4'e hatta 5'e kadar hizmetinizde. İş kıyafetleri ve iş ayakkabıları, fırçalar, işleriniz için el aletleri, el arabaları, direnle, baltanla hepçinden var bayağı, var bayağı. Hepçinden var bayağı. Kat markasının bütün ürünleri ve yedek parçalarında bulabilirsiniz. Saidoğlu günaydın. Cengiz Agam'a çok selamlar. Günaydın Agacım. Dün kısacık bir görüşmemiz oldu Agam'la. Selamlar, saygılar Agam'a. Birisi Hollanda'dan aradı beni. Millet Hollanda'dan tatile gidir. Bu bizimkisi Hollanda ekmiş. İskarpinlerini çıkardın mı sen maçocuğum? Uzun hayvanlar koştursun seni. Ya uzun hayvanlar koştursun seni. Çifteli kız anne. Vallahi güvenini sorma. Gördün bak az önce gönderdi traktörü nasıl şey yaptığını. Çok çifteli kızan bayağı. Apyastos. Ne? Okey apyastos da. Şaşırıyorum burada yani. Program şaşırıldı ya. Olmaz mı ya? Katiyen de olmaz. Aykan Agacım nerede benim bugün? Aykan Agacım. Çilek mobilya epipler. Çilek güzel evler güzel mobilyalarıyla başlar. Aa, bu şey de olarak da değiştirilebilir. Güzel evler, güzel mobilyalar, güzel insanlarla başlar. Aa, bu da oldu. Çilek mobilya teşekkür ederim. Epiplat Çilek. Radyo Kral'da Dinleyenler Kulübü'nde bizlerle birlikte çalıştığınız için teşekkürler. Kolay gelsin. Hayırlı işler, bol kazançlar diliyoruz. Çilek mobilyaya da çilek gibi mobilya. Güzel evler, güzel mobilyalarıyla başlar. Son model, harika tasarımlar. Uygun fiyatlar, konfor ve şıklığının buluştuğu adres, mekan, Çilek mobilya. Çocuk odaları, beşik takımları, araba şeklinde yatak setleri, nevresim takımları, çok çeşit halılar ve lambalar. Bir çocuğun gülümsemesi en güzel oda tasarımıdır. Çocuklarınızı sevindiren ve güldüren çocuk setleri Çilek Mobilya'da. Takımlar ve konseptleri tamamlayıcı aksesuarlar, aksesuar aşım, aksesuar, cahil. Aksesuarları da bulabilirsiniz. Çocuk odalarının kurulumu İskeçe ve köylere kadar siparişlerinizin nakliyatı getirilmesi Çilek Mobilya'da. Bir dirhami bir şey ödemeyesiniz. Eski insanlar derdi iki dirhami yapmazsın. Niye? Tütün dizmeyi bilmeyesin. Dirhami bak işte aklıma geldi. Beş dirhami yapmazsın. Bak niye ne oldu gene? Abi öyle mi diziliyor o tütünden? Öyle mi sıyrılıyor iğneden ipe? Evet çocuk odalarının kurulumu İskeçe ve köylere kadar siparişlerinizin nakliyatı ve getirilmesi için... Hiçbir dirhami para ödemeyiniz efendim Çilek Mobilya'da. Bütün ürünler 3 yıl garantili. Güncel kampanyalarını ve fırsatlarını Çilek Mobilya'nın incelemek ve takip etmek için resmi web sitesi www.pedicoepiplo.gr'dan bulabilirsiniz. Facebook'ta da Çilek Xanti Pediko Epiplo. Bitişik halde yazıyorsunuz. Çilek Xanti Pediko Epiplo. Telefon numarası 2541-06-8901. Adres şöyle Parados Apollonos 8. İnternette yazdığınızda kolayca bulmanız için Çilek Mobilya'yı mutlaka bir dolaşın. Çok güzel harika çocuk mobilyaları getirirler. Parados Apollonos 8. Çok daha kolay bulmak için de Lidl'ın arkası. Mobilyacınız Çilek Mobilya. Mobilyadan sonra düğün var, sünnet düğün var, söz var, nişan var. İşte alışveriş yapacaksınız altın veya gümüş. Okey tam yerinde. Düğün sezonunda söz, nişan, düğün alışverişlerinizde büyük kampanyasıyla Güneş Gold Kuyumculuk İskeçemizde. Eskiyi getir, yeniyi götür. Güneş Gold yanınızda ve yarınızda. Atilla Bey orada iki tane güzel çalışanıyla birlikte sizlere yardımcı oluyorlar. Yatırım konularında da konuşabilirsiniz Atilla Bey'le. Güneş Gold bu konuda da size yardımcı olacak. O yüzden diyoruz ya Güneş Gold hem yanınızda hem yarınızda sosyal medyada Güneş Gold olarak takip edebilirsiniz. Lay lay lay lay lay lay lay lay. Bence bu durum sadece Almanya ya da Türkiye ile sınırlı değil. Almanya'da da ahlaki değerler konusunda ciddi bir bozulma var. Bana göre dünyanın genelinde ahlaki değerler giderek zayıflıyor. Sanki dünyanın çivisi çıkıyor gibi demiş Oya Remzi kardeşim. Life is sanki değil de çıktı gibi. O çivi. Bütün dünya genelinde var öyle. Dikkat ederseniz bir de şeye değinmek istiyorum. Eskiden dinler, inandığınız dinler insanları şöyle söyleyeceğim. Birazcık o konularda terbiye ediyordu. Şimdi daha iyi oldu. Türkçe'yi de güzel konuşalım bu arada. Biraz terbiye ediyorduk. Korkutuyordu insanları. Şimdi o da kalmadı. Yani din konusunda da öyle. O yüzden dünya genelinde bir ahlaki çöküş söz konusu. Sonumuz pek iyi değil. Toplu halde gideceğiz yani.

O yüzden amel defterleri de açılacak. Lan işte nasıl fotoğraf çekmişsin beni böyle. Bak şimdi bak buraya bak. Bırak finger deşme denk dur bırakırsan sabah sabah. Lay lay lay lay lay lay lay lay. Tosteki tu Bobo. Akşam güzel bir ortam vardı Bobo'dan. Dünya Kupası finali Bobo'da izlediler. Müşteri memnuniyeti ve siparişlerine göre kokoreç, oğlak kuzu çevirme, mangalda, ızgarada pirzola, köfte, tavuk çevirme, kızarmış piliç. Bugün hariç pazartesi terle günü çalışmıyor arkadaş. Bir günü kendine ayırmış. Tosteki tu Bobo şeyden ederiz. Feleketi Bekirli de ustamız. Pazartesi hariç her gün öğlen 12'den gece 24'e kadar açık dükkanı. Mangalbaşı lezzetleri, ekmek ve pide de döner tavuk. Aradığınız lezzetli mezeler, mevsim salataları, sandviçler, burgerler, iştah açıcı mezeler, çok çeşitli içecekler, çok geniş menüsü. Tosteki tu Bobo, yemekten sonra soğuk kavun ve karpuz. Feleketi Rodopis Bekirli'de Tosteki tu Bobo olarak Instagram'da da var. 2534-031-202 698-75-96-105. Telefon numaralarını da bulabilirsiniz Instagram hesabında. Bu ne Yusuf abi? Roman tava, et, patates ve sebzelerin özel bir marine sosuyla harmanlanıp fırında veya tavada ağır ağır pişirildiği sulu ve lezzetli bir yemektir. Roman tava mı ismi böyle? Et ve patates ve sebzelerin özel bir marine sosuyla. Nasılmış o marine sosu? Bizim bildiğimiz biber salçası olmasın o Yusuf abi?

0: ve ben simsiyah bir gecenin kokununda yapayalnız bekliyorum. Duyuyorum. Görüyorum. Bir gün gelecekten önce. Biliyorum. Biliyorum.
1: Ya kıymetli dinleyicilerim, bir şey söyleyeceğim. Okey, Mahmut Orhan bağımsız çok güzel şarkılar da yapıyor. Arzu Sezer, Nedim, dinliyorlarsa Ömer, Recep Usta. Mahmut Orhan'ın bu tür Türk müziğinin unutulmaz en efsane şarkılarını alıp böyle bu şekilde yorumlayıp sunması acaba etik mi? Hani bir izin falan alındı mı mesela Barış Manço'nun ailesinden falan gibi. Yargılamıyorum, akşam dinlerken çok güzel bir müzik yapmış bu arada. Dönenceyi harika yapmış. Böyle akşam dinlerken aklıma geldi. Ya dedim, etik mi acaba bu? Sonra bugün yazdıklarınızdan sonra dünya genelinde ahlaki bir çöküşten sonra etik kavramının sorgulanması da birazcık abes kaçtı da. Neyse, soruyorum yani doğru buluyor musunuz Mahmut Orhan'ın Türk müziğinin en kaliteli, en güzel müziklerini, seslerini bu şekilde böyle yorumlamasını?

Ne alaka varsa şekeriniz, çaya geçelim, kahve içelim. İnşallah ölünce amel defterlerine bakarlar, WhatsApp'a, Facebook'a, Instagram'a bakarlarsa bizi öbür tarafta öperler demiş. Ben öldükten sonra telefonumu denize atsınlar, eğer birinin eline geçerse beni diriltip diriltip tekrar gömerler. Aynen kanka.

0: Popüler kültürün geleneksel sohbet ve muhabbetle buluştuğu radyo. Kral FM.
1: Kanka ne alaka? Tamam da kanka, şeker varsa kahve hadi bakalım. Yusuf'um hoş geldin. Kalibere kire hasim tikanete. Opa. Opa. Kalev domada ne hakikaten? O para file. Yeti etsi. Yusuf'a dinlendirme akşam azıcık. Faganacı Yusuf. Şükrü kolay gelsin çocuklar. Güzel bir hafta diliyorum. Kalev domada ne hakikaten? Ne oldu kanka? Kurt yorgun. Yorgun olabilir. Lakin kurt eski kurt. Görmek sen incir ağacı nasıl?

sen Yusuf sen tanıyor musun bizim Ahmet Sami Usta? Elektronik Ocafta Küniton Ot Elektrikçimiz Ahmet Sami Usta mı? Tanıyor musun? Ki tanırsın mutlaka. Ne lan o arpa görmüş kuzu gibisin? Hayırdır? Gönderiyorum. Kurt. Susuz. Good time. Oğlum bu daha çok güven sanki ördek sesi gibi çıkartıyor. Ördek sesli bir düdük yok. Onu da alırsanız iyi olur valla. Her türlü düdük ördek sesi yok. Hazır ol göndereceğim birazdan. Tahammül edebilecek misin? Oto elektrikçimiz arabanızın elektriği cereyan işleri bizden sorunsuz sürüş keyfi ve rahatlığı sizden elektrologuz haftaki Newton Ahmet Sami. Son nokta Oto elektrikte efendim müşteri memnuniyeti ve aracınızın bütün elektrik cereyan işleri batarya bakımı led lambaların takımı ve ayarları elektrik elektronik yedek parçalar oto elektrik aksesuarları ustamız Ahmet Sami'nin Ferma Ikustis Okto 3 Oktömbürü İskeçe Kavala yolunda İskeçe'mizi çıkarken sağda hemen Harlan Bidiz var benzinci hemen yanında. Daha teferruatlı istiyorsanız mango yedek parça satan dükkan var ya onun tam karşısında Ahmet Sami ustamın, delikanlı ustamın dükkanı. Elektrolog Uşaftaki Newton Ahmet Sami. Şeyh Muşta günaydın diliyorum Şeyh Muşta'da. Güvenli sürüş ve yolculuklar için uzman ve profesyonel ustamız doğru adres, uygun fiyatlar Oto elektrikçisi Ahmet Sami ustamda. 693 979 2743 telefon numarası lazım olabilir. Sam.electrician yazıp Instagram hesabında da var. İki tane yeni klima makinesiyle de klimaların temizliği, klima sıvılarının kontrolü ve bakımı Ahmet Sami Usta, Elektrolog Ocaktaki Newton.

Ertuğrul abicim, bu güzel bir türkü değil mi? Günaydın Aşım, hayırlı programlar. Şimdi ne diyeyim bakalım, koy bir güzel türkü dinleyelim. Mine ablama çok çok selamlar. Evet, Çanakkale'ye çok selamlar. Ertuğrul abicim bak, bu güzel türkü değil mi? Bizim Trakya türküleri bunlar bakalım. Ali!

Hemen Gülşan'ımcığım görüyorum. Kısmetse 7 Ağustos'da. Peki hayırlı yolculuklar diliyorum. Nedime'ye ve Ceylan'a da çok selamlar. Gülşan Remzi hanımefendiden. Çok selamınız var Nedime Hanım ve Ceylan hanımefendi. Ahmet Hasan abim kolay gelsin. İyi haftalar. Teşekkürler Ahmet Hasan'ım. Sağ olasın canım ciğerim. Sana da iyi günler, iyi haftalar. Salah Yenge Türk dizileri fani değilse o yüzden fanı değilse o yüzden istemediyse ben de bir şey bilmiyorum. İyi yerden yakalamışsın Sezer'im. Milay Bol Dengdur. Kapacağım programı, kaçacağım bak.

0: Kral FM 100. Reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Senin için balıkçılık bir tutkuysa, dalış dünyayla bağını koparma şeklinse, kamp yapmak özgürlüğün anlamıysa, Fishing Corner tam 40 yıldır deniz ve doğa tutkunlarının buluşma noktası. 250 metrekarelik devasa mağazamızda her şey var. Olta kamışları, makaralar, yapay yemler, zıpkınlar, maskeler, paletler, dalış kıyafetleri ve tabii ki kamp malzemeleri. Fishing Corner, Saranda Eklisyon 3, Pet Corner'in alt katında. Telefon 25410-264-15 ve internet adresi fishingcorner.gr. Fishing Corner, deniz, doğa, özgürlük.
0: Aracınızla ilgili doğru kararı vermek güven ister. All Cars 16 yıldır bu güveni sağlamaya devam ediyor. Özenle seçilmiş ithal araçlar, profesyonel satış hizmeti ve avantajlı araç takası seçenekleriyle. Hepsi tek bir çatı altında. Her araç detaylı teknik kontrollerden geçirilir. Tüm belgeleri eksiksiz hazırlanır ve size tam bir yıl garantiyle teslim edilir. Aydın Çilingir, otomobil alanında kalitesi.

Ay la la la la. Sezer bugün erken kaçacağım kardeşim. Bugün işlerim var. Dün baya, boya badana işleri bitmedi. Yengen yazdı, çabucak gel dedi. Ne yapayım Sezer? Mine Hanım günaydınlar. Aşimim günaydın. Bizden de çok çok selamlar. Ertuğrul kardeşime teşekkürler demiş Mine Hanımcığım. Güzel bir hafta diliyorum sana. Ahmet Baba'ya, Altan'a. Herkese çok çok selamlar. Kucak dolusu selamlar, saygılar. Ellerinizden saygıyla öpüyorum efendim. Lay lay lay la lay lay lay lay lay lay lay lay lay. Aylin mesajını arıyorum senin. Stuttgart'tan Recep Akan da mesaj göndermiş, ona da bakıyorum. Az önce bir soru sordum yani. Mahmut Orhan'ın bu yaptığı olay etik mi diye, yani uygun mudur diye. Şöyle bir mesaj atmış Aylin. Elbette izin alınması önemli Haşim abim, ama çaya çorbaya geçmektense şarkıyı ziyan etmeden güzel bir şekilde düzenleyip dönence dinlemeyen gence bile dinletmesi ve tüm dünyaya tekrardan Barış Manço'yu hatırlatması nereden baksak takdire şayan bir hareket. Böyle güzel bir yorum içinde tabii ki alkışları gönderiyorum Aylin'im sana. Doğru, bu şekilde düşünmemiştim. Şimdiki gençler, az önce dinlettiğim şarkı var ya, kanka ne alaka, çaya şeker mi koysak, ne alaka falan. Dinletmiyorum öyle şarkıları, biliyorsun. Tebrikler Aylin'im. Hani bu Cevel, Bevel, S5, C16, 8 bilmem neler var ya. Ceveller, Lebeller falan. Saçma sapan şarkılar. Yok arkadaş, seviyemizi de o kadar düşürmeyeceğiz. Çaya Şeker'e de böyle bayağı eğlenceli bir klibi vardı. Güzel bir klibi vardı. Oradan dinlettim size. Teşekkür ederim Aylin'im. Gerçekten çok yerinde bir yorum olmuş. İletir için de teşekkürler. Hafta sonu gezeceğine parga marga yapsaydın badanayı. Kabul etmiyorum, duracaksın. Vay bu kızandan da başım belada. Bırak bayağı. Çifteli kızan be. Arkadaş ben parkaya gece gittim. Gündüz İskeç'e geldim gene. Ah sen de ne abarttın be Sezer. Kaçmam lazım oğlum benim. Çarpsana sen Sezer. Programı bağlayayım da senin sponsorları biraz okusana. Biraz bir saat benim yerimde. Benim yerime bir saat. Şimdi Nedim gelince tatile benim yerime program 1-2 saat onu koyacağım burada, program yapsın diye. Aynur yengem Sofya'dan da çok selamım var. Safiye yengemden de iyi yolculuklar diliyor sizlere. Çiftelik zamra. Ya Celalettin Akacığım gönderdiler bunu, gördüm. Resmen saldırmış adamlara maçın son düdüğünden sonra. Celalettin Akam da göndermiş, ona ben baktım. Orhan Baba'dan hatasız kul olmaz. Orhan Gencebay çalmıyorum abi. Başka bir şey istiyorsan dinletebilirim. Ferdi Tayfur'dan çalayım mı bir tane? Çok güzel bir şarkı var abi Ferdi Tayfur'dan. Orhan abi valla çok güzel ya. Sizin bizim zamanımızın bir şarkısı var Orhan. Bak dinleyince diyeceksin, ha şimdi nereden buldun bu şarkıyı Ertuğrul abi? Valla bak dinleteceğim, dinle şimdi. Limonun finale. Vistoni'de altın değerinde bir sıvı zeytinyağları doğanın en saf haliyle, son teknoloji makineleriyle mükemmel yağ üretimi tabii ki nerede biliyoruz artık, Yalın'da, Koptero'da, Vistoni'de zeytinyağı fabrikasında. Lay lay lay la la la lay lay. www.vistoni.de olarak iletişim bilgilerini ulaşabilirsiniz. Avrupa için bütün yıl, memleketimiz için de bütün yıl zeytinyağı satışları, Vistoni'den ürettiği zeytinyağı satışları mevcut. Zeytinleriniz nasıl bu arada efendim? Bugünlerde birazcık suya ihtiyaçları var onların. Zeytincikleriniz bu sene bereketli mi? İşte o güzel zeytinleri Vistoni'de soğuk sıkım süzme yağ fabrikasına götüreceğiz yine kısmetse. Ayrıca Vistoni'de soğuk sıkım süzme yağ fabrikası sahibi ve çalışanları, bütün üreticilere önümüzdeki sezon için de bereketli bir yıl diliyor. İproin İstasi, İsağlı Ahmet Usta, Ahmet yarın geleceğim sana. Bak şimdiden söylüyorum. İproin İstasi pazar günleri açık. Poğaçalar, börekler kıymalı, peynirli, kremalı, tavuklu, ıspanaklı, kaşarlı, patatesli ve çikolatalı. Çok çeşit soğuk sandviçler ve tostlar ve peynirleri de bulabilirsiniz. İsağlı Ahmet Usta'nın dükkanında İproin İstasi. Pazar günleri açık. Sabah 6'dan 6.30'dan öğlen 2.30'a kadar da sizin yanınızda. Grab your shoes, let me two by two.
Panagi Çaldari 94 orası 2541 30 50 53 sabit telefonu İpro'nun istasyonunun 693 63 65 628 de telefon numarası. Cep telefonu Facebook ve Instagram'da da İpro'nun istasyonu olarak o lezzetleri bir takip edin derim.

Gelir gelmez hiç dinlenmeden ilk işim direkt yanına uğramak, sana yardımcı olmak abi. Yardımcı değil, burada kalacaksın. Ben işlerimi halledince 1-2 saat program yapacaksın nedir? Burada düdük var, müzik var. Kurdun horozu burada.

Arabesk deyince birkaç tane isim bilirim, gerisi teferruat. Onlardan bir tanesi Müslüm Baba'dır. Kusur sökü gibidir. Göreni de olur, öğreni de. Ay lay lay, lay lay lay. Aynalı Baba, sana da gönderiyorum.

Muallim deyince aklıma hemen Kıdap Fandozopoli geldi. Orada kullandım muallim kelimesini. Efendim Kıdap Fandozopoli Amaksades Rodopis Arabacı Köprü Bekirli yolu üzerinde. Bugün yani Siber Anigunitis Etiyesiz ESPA, bugün ESPA başvuruları başlıyor. Perşembe günü öğleden sonra saat 5 ile 9 hatta 10 arası da yine Kıdap Fandozopoli mekanında olacak arkadaşlar, muallimler. Sizleri her konuda bilgilendirecekler efendim. Bu başvurular için ESPA konusu hakkında da bilgi verecekler. Bu konular için yardımcı olacak kendileri. Herhangi bir sorunuz varsa Perşembe günü Kıdap Fandozopoli'ye gidin. Arabacıköy Bekirli yolu üzerinde Kıdap Fandozopoli. Ayrıca muhasebecinizle de konuşabilirsiniz bu ESPA programı için. Telefon numaralarını vereceğim şimdi. Yaratıcılık Etkinlik Merkezi Kıdap Fandozopoli, çocuklarınızın içindeki cevheri, yaratıcılığı Kıdap Fandozopoli ile meydana çıkartın. Deneyimli muallimleriyle, robotik, jimnastik, dans, el işleri, oyun hamuruyla işler ve beceriler, deneyler, geniş ve güvenli bahçesiyle beden eğitimi dersleri, Lego oyunlar. Çocuklarınızın sanatsal beceri ve yönlerini de geliştirmek için resim çalışmaları, tiyatro oyunları, sinema gösterimi, eğitici çizgi film gösterileri. Çocuğunuzun yaratıcılığını ve aklını geliştirecek kurum Yaratıcı Etkinlik Merkezi Kıdap Fandozopoli. Lay lay lay lay lay lay lay. ESPA programı evet başladı, açıldılar. Onlar için de bilgilendirecekler sizi. Yetişsen Uygun Simar, ESPA, Yatık Kıdap Fandozopoli. Başvurular için, ESPA başvuruları için, Perşembe günde bilgilendirme için toplanacaklar okullarında. Gidebilirsiniz, konuşabilirsiniz, tanışabilirsiniz Özbay kardeşimle. Cep telefonu 694-57-57-177, 693-28-96-372. Kıdap Fandozopoli. Instagram ve Facebook'ta da KDAP, Kıdap Fandozopoli olarak yazın. Orada bütün bilgiler var. Değişik branş ve kategorilerde öğretmen de arıyor Kıdap Fandozopoli. Öğrenmek yararlı ve eğlencelidir. Her çocuk bir yıldızdır. Bu merkezde, Kıdap Fandozopoli'de, Yaratıcı Etkinlik Merkezi'nde çocuklarınız parlayacaklar efendim. Mutlaka kendileriyle tanışın ve bir başvurun.

İyi gezmeler çocuklarla sana. Konuşuruz yine Şevket. Teşekkür ederim. Kırşali Bulgaristan'da da çok çok çok sıcak bir hava varmış. Alan kaçar. Hava açar, ala kaçar. Acele etmeseydin.

Village Market Seloro. Farklı düşünün, farklı alışveriş yapın. Her damak tadına uygun lezzetler. Village Market Seloro Gökçeler'de. Instagram'da da aynı şekilde aynı isimli. Village Market Seloro. Cüzdanınızın dostu, A'dan Z'ye evinizin tüm ihtiyaçları tarladan sofranıza günlük tazecik mevsimlik meyveleri ve sebzeleriyle. Çok çeşitli dondurma markalarıyla. Sıcak, evet Yusuf kardeşim, sıcak Faganacı kardeşim. Cenab-ı Allah işinizi razı getirsin. Kolaylıklar diliyorum bu sıcakta çalışanlara. Village Market 694-516-40-15 telefon numarasıyla 15 euroluk alışveriş yaptığınızda arıyorsunuz. 15 euro ve üzeri alışverişlerde hemen anında istediğiniz yere getiriyorlar. Siparişlerinizi Village Market Seller'o. Rent-a-car, araba kiralama hizmeti de var uygun fiyatlarla. Ve meşhur Alman ürünleri DM'ler de geldi. Village Market Seller'o Gökçeler'de. Lay lay lay lay lay. Öyle arada çok sıcakta da durmayın. Şükrü günaydın. Şöyle dinlenin bakalım azıcık arada. Yılan mılan olmasın, dikkat et. Yusuf kardeşim dikkat et, yılan olmasın. Hava sıcak, gezerler. Gerçi kimseciklere bir kabartları yok ya. Bir zararcıkları yok. Karabela, uzun hayvanlar koştursun seni.

Çay demledik, kahve keyif için, tavla attık zevk için, radyoyu açtık kahkaha için, güzel neşeli bol kahkahalı muhabbeti koyu, şarkısı doyumlu, dinleyeni güldüren, yüreği şenlendiren, bereketli, keyifli, enerji dolu bir gün ve hafta yine Radyo Kral'la sizlerle. Aspirin sabaha, vitamin akşama, şurup çocuklara, iğne yaşlara. Ama moral bozuksa en ilaç tabii ki Kral Efendi. Şarkılar, sohbetler ve dinleyicisiyle birlikte.

Tabii tabii, göndersen şimdi onları, yolla. La la la la la la. Pergonse'den Perihan züccaciyecimiz İskeçe'de %20'ye varan öğrenci indirimleri Perihom Züccaciyelik'te. Bütün yaz boyunca kampanyaları takip etmek için Perihom yazıyorsunuz sosyal medyada. Orla Yatoş Peti Perihom'da 40 wattlık pervaneler 20 euro, 90 wattlık pervaneler 37.90, Tostiyara Lefke 15 euro, Apostro Metallik gibi 11 euro. Hepsi ve öğrenci indirimleriyle birlikte %20 öğrenci indirimleriyle Perihom.

lay lay lay lay. Adamlar hey hey. Arkadaş sabah da söyledim bunu, sen mesaj at diye adamlar uzaya uydu göndermiş. Tamam mı? Yere de istasyon kurmuş. Sen görsel takılıyorsun. Yazma yazma. He. Ayarını bozduğuna kantar, gün gelir seni de tartar yalnız. Haberin olsun, tamam mı? Ya. Üşeniyorum. Üşen.

Ve Avin Drive Şaban Bandak, yollara enerji ve güven katan yeni benzin istasyonumuz açıldı. Avin Drive, Demokritos 39 Epal karşısı Sisi Oteli'nin hemen altında. Orada Kikliko'da. Evet. Çok yakında Mikel marka kahvesiyle, mini market ürünleriyle ve Gaziantep'in meşhur tezyak odun kömürlerinde bulabileceksiniz. Avin Drive Şaban Bandak'ta. Uzun yılların kaliteli hizmeti ve uygun fiyatlarıyla İskeç Portalaz yolu 4. kilometrede Elim benzin istasyonu ile de yanınızda ve hizmetinizde. Temiz enerji, güçlü performans, aracınızın dostu akaryakıt istasyonları Avin Elim Drive Şaban Bandak. 2541-078-007 698-42-74-718 Avin Drive.

Efendim Seden gönderdi. Şu anda Halkidiki'de tam 39 derece, hatta şeyi de göndermiş. Dereceyi de göndermiş. 39 derece ve dışarıda çalışıyor arkadaşlar. Wow, bayağı sıcak. Seden selam söyle, kolaylıklar diliyorum. Halkidiki'ye

Berke Çilingir'im günaydın dostum. Vamos España, campeonos del mundo. Bak İspanya, İspanyolca'yı da ilerlettik be. Vamos España. Berke'dim hayırlı işler. 9.5 dakika kalmış reklamlar. Ha, sağ ol.

0: Halinize haldaş, yolunuza yoldaş olan radyo.
1: Aylin Üstadem'e de çok selamlar. Uçak biletleri, otel rezervasyonları, adalara uçaklı tatil paketleri. Tempo Turizm'in İskeçe'deki tek yetkili ajantası. Her gece İstanbul'a 20 euroya yolculuk imkanı, lüks ve konforlu araçlarımızla Selanik, Sofya, İstanbul havalimanlarına da transfer hizmetleri gerçekleştiriyor. Master Travel Yunan adalarına ekonomik paketler, balayı paketleri, bütün havayolu şirketlerine kazançlı çıkacağınız uçak biletlerini arayı buluyorlar ve size temin ediyorlar. Lüks araç ve araç içi kahve ve içecek servisiyle sizi hem mekanınızdan alıp havaalanlarına güvenli transfer ediyor, hem de havaalanından istediğiniz yere getiriyorlar. Her akşam 20 euro İstanbul yolculuğu Master Travel'de Tempo Turizm ile birlikte. Tempo. Kolay gelsin Cengiz, hayırlı işler. Master Travel'in tabii ki sosyal medya hesaplarından da yararlanabilirsiniz. Instagram ve Facebook'tan Master Travel bitişik şekilde. İnternet sayfası da www.mastertravel.gr. Günün Cumhurbaşkanı 19'daki yeni ofisinde size hizmet için emrinizde, uygun fiyatlar ile sizin isteklerinize ve beklentilerinize cevap veriyor Master Travel.

Hollanda Cevat Nizan teşekkürler. Hoş geldin Cevat'ım. Günaydınlar. Güzel insan, iyi haftalar. Süpersin kral demiş. Cansın. Canım ciğerim Cevat'ım. Oğlum sen tatile ne zaman geliyorsun Cevat Nizam?

Ne varsa eski şarkılarda, eski türkülerde var be. Yani. Dinledikçe dinleyişi geliyor insanın, değil mi? Lalalalala. Tosteki tu Bobo Seydar İdris. Pelegeti Bekirli de ustamız. Tosteki tu Bobo. Adres Pelegeti Rodopis Bekirli. Instagram'da Tosteki tu Bobo olarak takipte kalabilirsiniz ustamızı. Senden ötürü, senden ötürü. Seydar İdris Usta ile birlikte temiz, sıcak, taze, duman üstüne lezzetleri bir deneyin. Siparişlerinize göre kokoreç, oğlak, kuzu çevirme, mangalda ızgarada pirzola, köfte, tavuk çevirme, kızarmış piliç, Tosteki tu Bobo'da Bekirli'de. Pazartesi hariç dernek günleri açmıyor. Kendime zaman ayırdım. Denize gideceğim ha şimdi dedim. Git dedim babacığım, git. Şimdi ben biliyorum dedim, bileyim dedim. Bravo. 2534-031-202-698-75-96-105 telefon numarası Tosteki tu Bobo.

αμαρτίες έχουμε κάνει. Δεν αντέχω. Λαϊ. Efendim bugün birazcık erken bırakıyorum programı. Yarın telafi ederiz. Hepinize teşekkür ederim anlayışınızdan dolayı. Güzel bir hafta diliyorum. Bu güzel pazartesi gününden, Radyo Kral'dan ve ben sunucunuzdan hepinize güzel haftalar diliyorum. Hoşça kalın. Yarın sabah görüşünceye kadar.

0: Έξω οι κλέφτες και τα λαμόγια. Έξω οι αντιγραφείς και οι λογοκλόποι.
1: Πούλα λέμε, πούλα!
0: Έξω αυτοί που προσπαθούν να ανέβουν σε ξένες πλάτες. Γιατί τα FM δεν έχουν ανάγκη από απομιμήσεις.
2: Κρόλε FM News, Ρεκλιανάρ.
0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
3: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
4: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
3: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
4: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
3: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
4: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimaon'da. Telefon 2532-111-064.
3: Sobacı Binbaşı Emin sizlere sıcacık, keyifli, konforlu bir yaşam vaat ediyor. Yıllara meydan okuyan sağlamlıkta ve kalitede onlarca ürün Sobacı Binbaşı Emin'de sizleri bekliyor.
5: Odun, gaz ve pelet yakıtlı sobalar, maşinalar, kalorifer peteklerine veya havalı ısıtma sistemlerine bağlanabilen pelet yakıtlı sobalar, kalorifer... Gaz ve pelet yakıtlı sobalar, maşinalar, kalorifer peteklerine veya havalı ısıtma sistemlerine bağlanabilen pelet yakıtlı sobalar, kalorifer kazanları, kazanlı sobalar, petrogaz çeşitleri.
3: Ayrıca ütüler, saç kurutma makinesi.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
0: Macera seni çağırıyor. Spor giyimden dağcılığa, avcılıktan outdoor ekipmanlara kadar aradığın her şey Everest'te. Columbia, North Face, New Balance, Salomon ve Fjällräven gibi dünyanın en güçlü markalarının resmi satıcısı Everest, erkek, kadın ve çocuklar için zengin seçenekler sunuyor. Üstelik tüm ürünler daima süper indirimli fiyatlarla ve %100 orijinal. Yurt dışından gelen müşteriler için tax free işlemleri de Everest'te. Hemen gel, farkı yaşa. Adres Brokumi 36 Ksanti. Telefon 25 41 06 46 44 ve www.everestshop.gr. Everest, zirveye giden yol burada başlar. Sabahın ilk ışıklarıyla başlayan lezzet yolculuğu. Günün en sıcak, en taze durağı. İproini Stasi. Dumanı üstünde sıcacık poğaçalar. Kıymalı, peynirli, kaşarlı, patatesli, ıspanaklı, tavuklu, çikolatalı. Tiropita, zambono pita, sosisli pizzalar ve çıtır çiğ börekler. Soğuk sandviçler, tostlar ve çeşitli içeceklerle hepsi profesyonel şekilde ustasından hazırlanan lezzetler. Kahvaltının vazgeçilmez adresi İproini Stasi. Sabah saat 6'dan öğlen 14.30'a kadar Panayi Çaldari 94 yaka otobüs durağının karşısında. Ayrıca Fai, Volt, Box ve eFood'da. Telefon 25 41 30 50 53 ve 693 63 65 628. İproini Stasi. Sabahın en lezzetli durağı.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία. Ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com.

0: Kral FM 100 reklamlar.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
0: Sabahın enerjisi, günün keyfi Haşim'le başlıyor.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
2: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
1: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
2: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
1: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
2: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadima 10'da. Telefon 2532 111 064.
3: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
0: Sabahın en keyifli saatleri, en sevdiğin şarkılar ve en sıcak sohbetler. Hepsi Haşim'le seni bekliyor. Hafta içi her gün saat 9'dan 13'e müziğin

Evet sevgili dostlar, nedir ne değildir? Öylesine zorlu, öylesine bir çaba ve güç mahsulüdür ki bu yapıt. Sanat içinde devrim, kültür içinde evrim ilkeleriyle doğmuştur. Bu denli içe dönük, kısıtlı yaşam sürecimiz içinde kültürel sanat anlayışımızın bir yapıtıdır bu. Gerçek yargı organı olduğuna inandığımız halkımıza bizleriz ki, sizler için hazırladığımız bu yepyeni albümü gelin beraberce izleyelim. Nedir?

karanlık, o ılık aydınlık. Yuvamız soğumuş, geceler bitmiyor. Ağlıyorum artık sen.